Vatan üçün bergen sözda turmağa, bizge bağlıp çapkın etkeni düşmanlı, namart serüvlerin geri urmağa, bizge bağlıp ey, çapkın etkeni düşmanlı, namart serüvlerin geri urmağa. Koçulup gelegen düşmana toktalı, koy yatkan aykırılgan son maydana. Aytma bolmas imi ullu iş boldu, aytkan bulanı bitmes imi kaydana. Aytma bolmas imi ullu iş boldu, aytkan bulan bitmes imi kaydana. Ayrıldım ben yoldaşlardan ayağılı, Tokanay'dan İlmüttünü'den hamanla. Vatan için can bergeni kök yoldaşlar, yürekleri de kalırlar her zamanla. Vatan için hey, can bergen kök yoldaşlar, yürekleri de kalırlar her zamanla. Ben turaman ot yalınlı içini de, tek okten men vatanını saklayman ne. Söz veremen oç ağlı da düşmanla, tartınırıp canımı ayaman ne. Söz veremen oç ağlı da düşmanla tartın.

Güzlüğünü basıp gelse tumanı, dağ maydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavulu abakarıp sapı yollaşlanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazan abakarıp